0: Benim oh. Ah sana bir kulak iyi gerekiyor.
1: İbrahim Orettin Bıra Dibrakşi.